Beyrunun etişçe keyin onun makalasından ötüptü. Eri yüzünü bək ayaydığa adam bulup, o yıllık çağda erinin ciyan kızını kere kesuğun deyen boğaşka, eri onu bahan tipi birat kıldı. Öyümdikiden yat gördüğü dəb kumanlıp qalganken. Eri Beyruğa gəp kımıqlı nəçükün boğan bostumu, o yanıla eri üçün gəp kılvatka idi. Mən mu onun nim deyişli bilenmeyi qağa idim. Mən onundun, hazır mı burun kuğu oxşaş ecil inak ötü vatamsıla dəb sordum. O danq etip qağa halda beşini çayqıdı. Nurgun kişiler toyqıqan deyki muşundaqa məs mu? Dedi o. Əməliyyatda, ula arısıda birer köngülsüz işla ya ki, köz qaraş cahatiki toqunuşla yüz bərsila, asasən Beyru yol qoyaddi. Erinin adatta xizmeti haqiqatan bək aldıraş boğaşqa, köpünce vaqtta o erini çüşünətdi. Bıraq o erini özünü çüşənməydiğan da kes qıldı. Erinin onun boğan soğuk orışı haqiqatan köp qetin bop qağa idi. Mən öntinsiz anlap, Beyru'nun öydün leylap kelibatkan soğuk havan yes qıldım. Hakikaten Nurgun yaxşı kızlarını köygen, ola öyde meylik kandaq ışkı yoluqsun, hemese ön tinsiz çıdap, kent korsak bolup, özünün aqkönülükü bilen erinin köyünüşüge erişini ümit kılıdım. Lekin işla daim oyluğun dek bulmaydı. Ola azaldın oğul dostu bile oruşmaydı. Ama daim oğul dostunun üzümü könülükü, soğuk muamilisi ve zoravallıqı qatarlıq nacar muamilisi göçüraydı. Vaqtının ötüşü bilen, ola toy turmuşu da pas paletke düşüp kalıdı. Ağırda işlani yığış durğulu bulmaydı. Ama toy turmuşu da kiçikini iş bostumu açıqlandıgan bazı küşlük ayalada toy turmuşu krizisi naita az görülüdü. Bunun səbəbi nime?

Onu rencitip koyuştan herkes korkman. Çünkü prinsip meselesi de davamlılık çekiniş, sizge ken korsak digendek hiç kandak güzel namı eyip gelenmeydi. Eksice yol koyuğan seri karşı tarafının iştiyasını kuzgu bitsiz. Elbette oruçta karşı tarafının doğru emas yerini körsütüp veriş gerek emas. Çünkü bazı çağlarda doğru hatalık yok. Oruç mu açıkını çıkırış üçün emas. Pekatla könlümüzünü hoşal kılış üçündür. Çünkü biz yanla karşı tarafını söyümüz. Oruçtaki maksat bir-birge karşı tarafının okşumuğa meydani ve psikiklik yasiyatını bildiriş. Bir niyette şikayelen

Yakında Alatau kömür yol portu almıştırış. Kaçılaş Ambar rayonunda meşgulat toktumedi. Kündülük türlük malla. Avtomobil zapçasları. Maşine iliktir mesulatları lık kaçılangan Rungo Avrupa növeç poizleri çigradın kırıp almıştırış. Kaçılaş burup bulap yolga çıkışını tertiplik tamamladı. Bu yıl Alatau kömür yol portu arkalık katlıgan Rungo Avrupa növeç poizi 3785 ketim bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 16,9% aştı. Tamamlangan yük toşuş miktarı 8.898.000 tonna bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 14,5% aştı. 15. 5 yılının başlanış yılı da Alatau tömür yol portuda növeç poyuzlarının katnaş miktarı. Yük toşuş miktarı koş eşip, taşkı soğudu karhanılarının ticaret ünümü mukim aştı. Yukarı ünümlük. Ravan bolgan çigra alkıgan eşya obroti vaziyeti port iqtisadının süratini tezletip terakki kılıvatkallığının en bivasit tesviri bulup kaldı. Port kaldıraş yukarı ünümlük boldı. Yük transportu da sürat tezletildi. Alatau tömür yol porti devletimizin Jungo Avrupa növeç poizlerinin otra Asya. Avrupa'ya katnaydıgan en asaslık tömür yol portlarının biri. Devletinin birinci derecelik portu buluş süpüti bilen Alatau portu bir belbak. Bir yoldaki muhim yol bulupluk almay. Yine Bortala Mongol Abdunum Oblastı'nın yukur süpetlik terakiyatının küçük motoru. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzali Yük Kaçılaş Seyhinin Mavun Müdürü Gavuçan Mündak tonuşturdu. Vokzalda 4 meşgulat meydanı. 72 meşgulat liniyesi tesis kılıngan bulup, bütün yıldaki 365 gün toktumay meşgulat kılış işkaşırıldı. Transportunun yukarı pelli mezgili de her 20 minutta bir nöbetçi poiz kırıp çıkıdı. Aylınış zişliği çoğun, meşgulat ketim sani köp bulup, port baştın ahır aldıraş. Yukarı ünümlük yürüyüş halitini saklap gelgen. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzali Yürüştürüş Sehinin Orullaştırış Hadimi Yan Hongvi Mündak dedi. Mən dəsləb işilgən vaqtta port tükünüge otur hesap bilen 10 neçi növetç poiz katına itdi. Hazır port arqılıq künüge otur hesap bilen 23 növetç poiz mokim katına idi. Bugünkü günde bütün küllük meşgulat endizisi vaqt bölüki çeklimisini uzup taşla. Port yürüyüşünün roşen alahidlikige aylandı. Nöbette port nöbetçi poizlerinin yürüyüş liniyesi 128'ge kemiyip, Germaniye, Polşa, Katarlık 21 devletke tutaştırıldı. Toşuludugan mal 200'dün artık türünü öz içige aldı. Mal ekimi kurulması sicil el alaştı. Kolaylaştırılgan tamojnedin ötküzüş tedbirlerinin paydısı da. Alatau portudaki mal vakaletçilik karhanılarının terakkiyat vaziyeti küçük oldu. Şincan Alatau GN Eşya Obroti Çeklik Şirketinin kesip direktörü Wang Chunhuan mündak tonuşturdu. Hazır tamojnidin ötküzüş resmiyetini beceriş intayın kolaylık. Nöbetçi poiz çigradın kırıpla ıltımas kılış resmiyetini mas kademde tamamlayalaydıgan boldu. Mallanın umumi obrot ünümü yukarı götürüldü. Port tertibini el alaştırışının paydısı da. Şirketinin birinci pesildeki yük transport kesip miktarının eşi nispeti 20%'nin halkıdı. Import, export, zakaz taloni mokim açtı. Karhanılarının Asya, Avrupa, Eşya, Obroti yolunun mokimliği bolgan işenci tolup taştı. Tertip inçki işlendi. Tamojnidin ötküzüş ünümü zor derecede östürüldü. Yük transport miktarının mokim eşinin arkası da portnın yumuşak. Kattık materyal esleheleri derecesinin mas kademde östürülgeldeki. Tamojna tömür yol karhanılarının maslaşıp küş çıkargallıkının neticesi var. Çigra halkıgan meşgulatını cipsilaştırış ravan bolmaslık, tertip mürekkep buluş. Keçide yol yürüyüş çeklimi uçuraş katarlık ağırık noktalarına karta. Her kaysi birleşme tekşürüş orulları meşgulat tertibini elalaştırış.
Таможнадын өткүзүш эндесиде яңылык жаратыш. Һәм түрткү болуш механизмин такамиллаштыруш аркылы. Эшя оборотудагы тосук нукталарны һәр тараплама раваллаштырып, мәшгулат вактыны кыскартып, портның мөхтәрен ашырып, эшләп чыгарышны мөкемләштерүшегә пухта асас салды. Алатау таможнасы тәкъшүриш 1-нче бөлеменең башлыгы Тургынҗан Касым мондак диде. Әкли иктидарлашкан назарат кылыш башкаруш үскүнәләргә таенып, алдын илтимас кылыш, алдын келишип тәкъшүриш, мәркәзлек тәкъшүриш катарлык кулайлык тәдбирләрне умумйүзлек юлга куеп, бүтән күллек таможнадан үткәзүшкә капалатлык кылыш механизмын катык әмилиләштердек. Нөбәттә портта якки кетимлек юк сандыгыны алмаштыруш. Качылаш вакыты 90 минут ичидә кыскартылып, таможнадан үткәзүш умуми вакыты зур дәрәҗәдә кыскарды. Карханаларның тәннәрхи зур дәрәҗәдә төвәлләде. Шинҗан, Шиндонфэн, Кабел

yeni tüske kirgizgeli boludu. Degen temedin əgip getelmeydi. Kırgakı yıkılışka aldırmaydıgan yaş aldı bilen öz maharetini cülalandırdı. Bultur 6. ayda. 21 yaşlık Jang Jinhao Xinjiang Tianshan Kaspi Texnika Daşösü'nün elektronluk soğudu kəspini pütküzdü. Köp sandiki savaqdaşlarga oxşaş. Umu kəsip tallaştiki açı yolda turvat attı. Süni əqli iqtidar yeniden güllengen kəsip, iş orni ve pürsət az emez. Okuş pütküzüşke az kalganda o hizmetçi təklif kılış uçurlarını köydü. Şinjandaki Nurgun Karhanı'da AI'a alakadar iş oranı bağ bulup, onun da eriş üçün kəsbi maharet buluş gerek idi. Jang Jinhao süni əqli iqtidar boyunca məşqləndürgüçülük kəsbinin adam küçü baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliği 2020 yılı ilan kılgan yeni kəsblərinin bir işgəlliğini igeledi. Şinjan yakın yılladın buyan kəsbi maharet boyunca tərbiyeləşini sicil alğı silcitti. Mahalle siyasetini emelileştirişti ki, en ahırkı bir kilometre aylını. Terbiyeleş uçuri ahalilerinin yan telefonuna bir vasıtı yetküzüldü. Jang Jinhao turuşluk mahalle bu yıl tesis kılgan süni əqli iqtidar boyunca məşqləndürgücülərini terbiyeleş əksiz dersi onun ögünüş pürsti yartıp bədi. Ders ahırlaşkandın kiyin Jang Jinhao hizmet izdeşki aldırmadı. O mındaq dedi. Mən yenə teximi köp maharet ögünüb. İşqi orulışış, yolumni teximi kengaytışını oylışıb atımən. Keyinki bekat adamsız kuşku bulup, bu mındaqlı kılıngan hiyal əməsiydi. Şinjanlı mədiniyet sayahiti barğan siri kızıp, zakazlık sayahatki bolğan ehtiyac üzlüksüz açdı. Jang Jinhao adamsız kuşku məşğulatını ögengendin keyin. Dostlar bilen sayahat zakazı eliş, hem ademsiz uşku bilen ägişip süratki tartış arkılık. Şinjanlı mənzirlerini sayahatçilerge kamera arkılık hatırlap berişini pilalladı. Jang Jinhao etrafıdaki tanktuşlarını közetti. Bazı savaqdaşları vakaliten elektronluk oyun oynayıp berip. Bir ayda 15 min yuan tapalaydıgan bolsu mu, lekin ailesidikile ancı kollamaydı. Mokim emesken, onun karışça Emdila okuş kütküzgen bu bir netçi yılda. Köp pul tepiş, ya ki az pul tepiş en muhim emesken. Yaş vaxtımızda köprek yeni texniki ügünüb. Devir bilen cipsilişimiz gerek. Jang Jinhao turuşluk mahalledeki terbiyeleş kursuda. Bazıla dersini tamamlagan dinkin sallıq məlumat şirketlerine berip belgi salgıcı boldi. Bazıla süni əqli iqtidar bilimlerini özünün igilik tikləş türüdü kollandı. Yani bazıla onunla oxşaş yönülüş üstüde izlendi. Ulanın mundaq bir ortaqlığı ba. Yani pürsət gelişini saxlamay özü aval ögünüş, sınap bekiş. Süni əqli iqtidar boyunca məşqləndürgücüdün adamsız kuşku məşğulat sığıca. Jang Jinhao'nun kəsip yönülüşü karmakka izcil özgürüp turuvatkandak görünsü mü? Lekin o baştın ahir yeni ihtimallık küsüde izlenmekte. Aldın ögünüp, aldın imtihan berip. Aldı bilen öz maharetini cülalandırdı. Kaysi yönülüşke karab terakki kılışkı nispeten. Onun yana oylanışkı vaxtı bak.

birlikini planlatıp, lazer nuru arkalık kesilgen zapçaslarını kepçerlep çekilgi keltirip, andın pürküp sırlap, kuraştırıp, yürüyüş maşinesini tez süratli yasap, skilatkı kırgızdı. Shandong Ningjinda hazır 3000'ga yakın tenterbiye üskünülleri karhanısı ba. Bultur yıllık işlep çıkırış. Kımmeti 13 milyar 900 milyon yuengi yetip, kesipkarla 40 mıngdın eşip, kesip zencirinin yukarı töven ekını da şkorluş kıtırtkü boldı. Özü hemmini kapaletlendireleydiğen. İşlep çıkırış nispeti şu caydaki tenterbiye üskünülleri karhanılarının ortak alahidiliki. Hazır bir çinik üskünüsünü layeleş, tetkik kılıçtın işlep çıkırış. Pişiklap, işleşkice, andın ora. Kaçılap setişkici bolgan ceryanını Ningjin naye bazırdın çıkmayla tamamlıgılı boludu. Varlık zapçasla 20 saat işidila səplinip boludu. Tenlerini tövelletip, ünümlü aşırıştek bütün kesip. Zencirimo şu cayının rekabet evzellikini aşırdı. Diju şehri Ningjin Nailik Mağarip ve Tenterbiye İşleri Terakkiyat Merkezi'nin müdürü Cang Cang tonuşturup mındak dedi. Kesip zencirinin yukarı tövən. Ekilleri mükemmel, bazı karhanıla bazar ihtiyacı asasen tetkik kılıp eç salmakını aşırıp, karlık dala motosikleti, taklidi muz katarlık kar muz cabduklarını işlep çıkardı. Ulanın kesip. Türleri bargan seri köpeydi. İş aldıdıla körgezme uyuşturuş. Çenikş üskünülleri hem yergi tarkılış. Shandong Ningjindeki çenikş üskünülleri zavutları daim çet elgi çıkıp, körgezmege katnışıpla. Kalmay, hazır öz zavut öylerde körgezme zalı kurup, iş aldıdıla körgezme ötküzü vatıdı. Her ketim yeni mesulatla tuncu ketim bazargı selinganda, memleket içi ve sırtıdaki sodigerle bu yerge. Yığılıp şu cayının kes ekim miktarı torunu berpa kılıdı. Ningjindeki bir çenikş üskünülleri şirketinin körgezme zalı da Brazilyalik sodigerle yeni üskünülerini sınak kılmakta. Ula, kona, heridarla bulup, her yili iki ketim kilip mal seti valıdı. Her ketim Ningjin ve etraptaki çok küçük kesip rayollarını aylanıp, yeni mesulat izdep, zakaz togursu da sözleşüdü. Hem de birer ay. Etrapı da turudu. Bu karhana mesulunun tonuşturuşça, ulanın kündülük işlep çıkırış iktidarı tahminen 1300 danı bulup, birinci pesildeki seti sonması 200 milyon yuendin aşıdıkken. Bunun işi de devlet işi de setiliş miktarı bulturku okşaş mezgildikidin 90%. Çet elde 40% aşkan. Karhana hazır kölümü 10.000 kvadrat metr kilidigan yeni körgezme zalini. Kengaytip, devlet içi ve sırtıdaki tehimi çoğun bazarga boşluk kaldırmakta. İgilinişçe ilgiri taşkı soğudunu asas kılgan soğudu işiltildiğen çenikş üskünülleri kesbi bugünkü günde devlet içideki çoğun. Bazarlarda hayati küçünü kün seri aşırmakta. Ningjin bilen bolgan arlıkı bir saat kimi yetmeydiğen Lilin'deki bir tenterbiye boyumları şirketinin işlep çıkırış rayonu da elip yürüşke eklik karbon. Talalık velisipitin tatip çoğun tüptiki ekli iktidarlık beden çenik duruş amüvi katnaş botkısı gıca tuncu ketim tarkıtılgan yeni mesulat sodigerlerini gelip kıldı. Ekli iktidarlık tenterbiye. Cabduklarını zor küş bilen tetkik kılıp yasaş. Halkara ölçem tüzüşki katnışış. Tenterbiye kesbini çoğunkur aldırıp tenterbiye iktisadının yeni hareket energiyesini yetildiriş gerek. Bugünkü günde, Jungo'daki tehimi köp tenterbiye üskünüllerini yasaş karhanıları Jungo Pentechnik Terakiyatı'nın tez boyuzuğu oltırıp, ekli iktidarlık tenterbiye cabduklarını zor küş bilen tetkik kılıp yasap köp. Türlük halkara ölçem bekitişki katnaştı. Kölümü mün mokilidigan bu tenterbiye kespi rayonuğa mesulat işlep çıkırış sehi, yeni mesulatla körgezme rayonu ve tenterbiye boyumları teknik tetkikat. Merkezi toplangan. Her yili bu yerden çıkıdıgan velisipit tahminen 200 mıngı yitidu. Süni çimliknin yıllık mesulat miktarı 20 milyon kvadrat metrgi yitidu. Shandong Lilin'gı caylaşkan bu. Kespi rayonuğa devletlik tenterbiye boyumları kuruluş teknik tetkikat merkezi. Maharet üskünlülerini tekşürüş tecrübihanesi hem de devlet derecilik sanayet layeleş merkezi caylaşkan bulup mündün. Artık tetkikatçı devlet işçi ve halkara kesip ölçümüdün 200 netçini tüzüşki katlaşkan. Halkarada itiraf kılınış sani dünya boyuca aldın korundu turgan. Pen teknikide yenilik yaratış. Arkalık tenterbiye yasımıçılıkı küş koşup, kesip mülazimetini küçeytip, devlet işçi ve halkaradın ibaret koş aylanma terakkiyat endizisini şekillendiriş gerek. Tehimi köp Jungo karhanıları bütün. Dünyadaki tenterbiye abonatlarını toplaştırış, yasaş, pilallaş, layeleş, ticaret, mulazimetini öz içi kalan bir közneklik el kılıç layesi bilen temillemekte. Çinhua daşösi tenterbiye kesbi.
Тараққиёт тадқиқот марказининг мудири Ван Шули тоништуриб мундақ деди. Маҳсулотларимиз ишенчликлиги, сифати ва кўп йиллик мулозимат иқтидори орқали халқародаги турли тантарбия ташкилотларининг эътироф қилишига эришиб, нурғун мусобиқаларда белгиланган алоқадор ускунига айланди. Бу осон иш эмас. Джунгонинг тантарбия касбида мушундақ бир туркум корхоналар бор. Улар ўзининг амали кучини узлуксиз ошириш орқали халқаро базорда Джунгонинг сифати Джунгоның ясаш ықтыдары, Джунгоның даңлық марка ықтыдарығы вәкіллік қылмақта. Джунго пәнтәрбия бойымлары кәсіпі бірләшмісінің. Муавын башқа атыпы Винджа тоныштырып мұндақ дейді. Екінгі 10 жылдың бұян пәнтәрбия кәсіпі тез тәрәққи қылды. Бір тәрәптің қарханы тәмілләш ноқтысыдың дөлет іші вә сұртыдекі базар. Өзгіршіге текімі көңіл бөліп, ішләп чықырыш жәетті дәрейдісіні өстірді. Yeni bir tərəfdən işləb çıxırılğan məhsulatla varğan siri inçikə ayrılıb, süpüti varğan siri yuqur götürüldü.

Yenim ilgirilgen halda zor kuş ya ki töyüklünün əgirlik dərəcisi tüz boluş qatarlıq əhvallarını kəltürüp çıxırdı. Bunundan başqa, qatlıq taxtı karvat məlum dərəcədə adam bədininin sümək. Xarakterlik kurulması bir qədər tompiyib çıxan qısmını teximi zor besim uçurtışı mümkün. Bu, mörə boğumi. Das sünüki qatarlıq orullarını öz içiga aludu. Uzun vaqt vesili səbəbidin qan aylınış yaxşı bolmay. Basqanda ağrış. Uyuşuş, qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Lekin şununqa diqqət qilish kerek ki. Gerçi bək yumşaq matras işlətkəndə. Bədənini tirəp turuş kölümü ən çoğ bulub. Karvat bilən gevdini toluq uçuraşdırıb. Uyqudiki bexətərlik tuyğusunu aşırğılı bolsumu? Lekin bu xil əhvalda məyli qaysı xil uxlaş halatını tallısın. Yetərlik kötürüş kəmçil bolğallıqdın bədənin otturu qısmı oltırışı. Gevde yaysıman halatki kilip kalıdı. Yanıla töyüknün normal fizyologiyelik əgirlikini saklıqılı bolmaydı. Yani bel etrafıdaki muskullamı yaxşı aram alalmay. Telip ağrış ya ki zor kuş qatarlıqlarını keltürüp çıkırdı. Yine en mühim bir nokta şu ki, nurgun tətqiqatlarda qatlıq karvat ya ki bək yumşaq matrasda uxluğanda. Kişilerin subjektiv azadlık derecesi naçar boludu. Yani qattıq ya ki bək yumşaq karvatta uxlusa, rahat yez kılmaydı. Dəb karlıdı. Qattıqlığı muvafiq bolğan matrasını qandaq tallaş gerek. Yeşi, cinsi, beden şekli ve adetlengen uxlaş halıtı qatarlıq amılla matrasının yumşaq qattıqlığını tallaşqı belgilik təsir körüstüdü. Məsələn, matrasının qattıqlıq derecesinin özgürüşü, bunun semizlərinin bəl və sağır qısmının otturucu besimiği bolğan təsiri bir qədər çox. Otturu bədən tipidiki kişilərinin bəl qısmının otturucu besimiği bolğan təsiri ən kiçik. Oruq bədən tipidiki ayollarının köyrük, əgir sızıqı nisbətən roşan. Bulubmu bəl əgir sızıqı nisbətən roşan. Şuna kötürüş ixtidari teximi yaxşı bolğan matrasını tallaş gerek. Məsələn, 7 yaşdan 11 yaş küçü bolğan yaş ösmürlərinin sağır eğirliqinin bədən eğirliqi de ilgiligən nisbiti çoğun bolmaydı. Onun üstüge mürə kənliki sağıra kənlikidin çoğun. Bəl qısmı inçki boludu. Şuna bu türdeki kişilərinin dümbi sağırsının oltırışıb getiş nisbiti çoğunlarınkidin səl yukur boludu. Muapıq matrasını qandaq tallaş gerek. Birinci, rahat uxlaş ya ki uxlayalmaslıqını ölçəm qiliş gerek. Şəxsi hissiyat bahalaşının mühim ölçümü. Muapıq matrasını tallığanda, ünümü yaxşı boludu. Yani keçidi uxluğanda ondısıqı yetiş, ya ki yancı yetiş qatarlıq hərkətlərini tallığanda rahat boludu. Həm də örülüş, qatarlıq hərkətlərə təsir yetməydi. Ətdigəndə ornudun turğanda bəl qısmı qetib ağırmaydı, ya ki ornudun turuş qiyin bolmaydı. İkinci, üçdə bir prinsipi. Otturhal qatlıq dərəcəsindəki matrasını, yəni 3-də 1 prinsipini tallaşını təvsiyə qılımız. Yəni, hər 3 cm matrasını qol bilən basqanda 1 cm tövəngi boludu. Bıraq, diqqət qılışqı tegişliki şu ki, bu pəqət bir paydılınış qımmeti. Konkret tallaşını, yəni şəxsinin bədən eğirliki. Boy eğizliki və uxlaş qiyafiti qatarlıq amıllağı asasən tənşəşkil oğur geludu. Üçüncü, belgilik tireş ixtidarığı ige matrasını tallaşını tavsiye kılımız. Yani meyli ondısığı yetiş ya ki yancı yetiş qatarlıq kıyafetini tallaştın qatdi nəzər. Matrasının adem bedenideki tövüknün. Fiziyologiyelik əgirlikini təkşi kötürəleydiğən tireş ixtidarı buluş gerek. Bəzi zamanivi matras köp qəvətlik layiyyələngən bulub, əst saqlaş bulud. Emulsiya qatarlıq materiallarını öz içi qalıdı. Teximi yaxşı tirək və azadlik bilən təminləydi. Qanda qılğanda muvafiq uxlaş halatını tallığılı boludu. Muvafiq uxlaş halatını tallaş məlum dərəcədə töyüknün əgirlikigə yardım verir. Bəl, ətrafıdaki muskullarını uxluğanda boşaşdırğılı boludu. Bulubmu bəl qismi bir aram bolğan ya ki zəxmilənganlərə nisbətən teximi şunda. Birinci, ondısığı yetiş. Putnun astığa muvafiq İgizlikte yastık koyup, yanpaş boğumini sel pel igip, belnin əgirlikini tövengi çürüşke yardım veriş gerek. Bu çağda bel etrafıdaki muskulla koyup veriludu. Şunun bilen bir vaqtta umurtka arlıq
تەخسىسى ئارقىغا پول تېيىپ چىقىش بېسىمى تۆۋەنلەيدۇ. ئىككىنچى، يانچە يېتىش. بەلنىڭ ئاستىغا بىر كىچىك ياستۇق ياكى لۆڭگە قويۇپ، بەلنى تىرەپ مۇسكۇللارنى بوشىتىش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىككى پۇت ئارىسىغا بىر ياستۇق قىستۇرۇپ، يانپاش بوغۇمىنى بىتەرەپ ئورۇنغا قويۇش. بۇنداق بولغاندا تۈۋرۈك ئۇچرايدىغان بېسىمنى ئازايتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا بەلگىلىك دەرىجىدە ئازادىلىك دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. ئۈچىنچى، كۈندىلىك كۈچ مەشقى. بەل قىسمى بىئارام بولىدىغان ياكى ئاغرىيدىغانلارغا نىسبەتەن مۇۋاپىق ماتراس ۋە ئۇخلاش ھالىتىنى تاللىغاندىن باشقا، ئۆز ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈۋرۈكنى تىرەپ تۇرۇشمۇ ئىنتايىن مۇھىم. تۆۋەندىكى مەشىقلەر بەل قىسمى بىئارام بولمايدىغان ياكى ئاغرىمايدىغانلارغا نىسبەتەن بەلگىلىك ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈمىگە ئىگە بولۇپ، ھەر كۈنى ئېلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. بىرىنچى، تۈۋرۈك ۋە كۆكرەك ئومۇرتقىسىنىڭ ھەرىكەتلىنىش دەرىجىسى مەشىقى. يانچە يېتىش، يەنى ئىككى پۇت ئارىسىغا كىچىك ياستۇق قىستۇرۇش. تۆۋەن تەرەپتىكى تىز بوغۇمىنىڭ باشتىن ئاخىر يەرگە چاپلىشىپ تۇرۇشى ھەمدە بەل ئومۇرتقىسىنىڭ مۇقىم بولۇشىنى ساقلاش. يۇقىرى تەرەپتىكى قول گەۋدىنى قارشى تەرەپكە قارىتىپ، كۆكرەك ئومۇرتقىسىغىچە ئاشقاندا ئەڭ چوڭ دائىرىگە يېتىدۇ. تۈۋرۈكنىڭ بىر پۈتۈن ھەرىكەتچانلىق مەشقى. تۆت نۇقتىلىق تىرەش ئورنى. مەسىلەن، ئىككى قول يەنى ئىككى پۇت مۈرە كەڭلىكىدە بولىدۇ. قول ۋە يوتا يەر يۈزىگە تىك بولىدۇ. مۈشۈكسىمان ھالەت ئارقىلىق ئومۇرتقا ۋە ئومۇرتقا تېنى يەنى بەل توققۇز. كۆز كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بويۇن ئومۇرتقىسى، باش قىسمى ئەڭ چوڭ دەرىجىدە ھەرىكەتلىنىپ، ئاندىن ئەسلىگە قايتىپ كېلىدۇ. ئىككىنچى، يادرولۇق مۇقىملىق مەشقى. تۈۋرۈكنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى تۇراقلىق مۇسكۇللارنى قوزغىتىش مەشقى. ئوڭدىسىغا يېتىش، يەنى يەرگە مۇقىم دەسسەش ئارقىلىق، كىندىك ئەتراپىدىكى مۇسكۇللارنىڭ كىندىكنى تۈۋرۈك يۆنىلىشىگە تارتقانلىقىنى ھېس قىلىش كېرەك. بۇ جەرياندا نەپەس ئالالماسلىق، تەتۈر نەپەس ئېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۆلۈك قۇرت شەكلى. ئوڭدىسىغا يېتىپ، يەنى پۇت قولنى تىك كۆتۈرۈپ، بەلنى يەرگە تەگكۈزۈش كېرەك. قول پۇتنى يىراق ئۇچقا ياكى قارشى تەرەپ ئوخشاش تەرەپتىكى يۇقىرى تۆۋەن پۇتنى بىرلا ۋاقىتتا يىراق ئۇچقا ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا يەنە تۆت نۇقتىلىق تىرەش ئورنىغا دىققەت قىلىش كېرەك. يەنى ئىككى قول ئىككى پۇت مۈرە كەڭلىكىدە بولىدۇ. قول ۋە يوتا يەر يۈزىگە تىك بولىدۇ. ئىككى تەرەپتىكى تىز بوغۇمىنى يېنىك كۆتۈرۈپ، يادرونى چىڭىتىش ۋە داس سۆڭىكىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاپ، قول پۇتنى كۆتۈرۈپ يىراق ئۇچقا قاراپ ھەرىكەت قىلىش ياكى قارشى تەرەپ، ئوخشاش تەرەپتىكى يۇقىرى تۆۋەن پۇتنى بىرلا ۋاقىتتا كۆتۈرۈپ يىراق ئۇچقا قاراپ ھەرىكەت قىلىش كېرەك. ئاخىردا كۆپچىلىككە شۇنى ئەسكەرتىمىزكى، بۇ مەشىقلەرنى ئىشلىگەندە ھەرىكەتنىڭ توغرىلىقىغا دىققەت قىلىپ، قىياپەتنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقى سەۋەبىدىن ئىككىنچى قېتىم زەخىملىنىشتىن ساقلىنىش كېرەك. تۇرمۇشتىكى بەزى پىتنە ئىغۋالا داۋالاش تەكلىپىنى خاتا چۈشىنىشتىن كەلگەن بولۇپ، تەن ساغلاملىقى، كېسەلگە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلاردا يەنىلا كۆپچىلىكنىڭ دوختۇردىن مەسلىھەت سوراپ، دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىش كۆرۈپ، باشقىلار نېمە دېسە شۇنى قىلىشتىن ساقلىنىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى جۇڭگوغا نەزەر پروگراممىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. مەن رەقەملىك لېكتور رەقەمجان، پروگراممىزنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى پولات ئاماننۇرى، ئەنۋەر ئەركىن، كىرىشتۈرگۈچىسى ئابدۇخالىق ئەمەت، نازارەتچىسى ئاراپات ھۈسەنجان. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا پروگراممىلىرىدا بولسۇن.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımıda alıqı ilgirlervatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşan

ortak, universal, hemkarlaşma, imkaniyetlik sicil buluştun ibaret, hevpsizlik karşıdı çıng turup, müdafiye işleri, terörlük karıştırış, denizde birleşip izdeş kutkuzuş ve maniveri ötküzüş, devlet halkıgan cinayetki zerbi beriş, apet başkuruş katarlık sahelerdeki hemkarlıkını çoğunkurlaştırışımız gerek. Nanhay denizinin mukumluğunu ortak koğdap, Nanhay denizini tınışlık denizi, dostluk denizi, hemkarlık denizi'ye aylandırışımız gerek. Üçüncü, avat yurt makanını ortak kuruş. Mən yakında dünyavi terakkiyat teşebbüsünü oturup koydum. Bunun da xalqara cemiyetinin hırsqa birlikte takabül turuşu'yı türütkü bulup, dünya iqtisadının əsli kilişini ilgiri sürüp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlımısını tez emelileştiriş məqsəd kılınığa. Bu teşebbüs, Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerinin terakkiyat ihtiyacı maskeludu. Bunun da Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı ortak gevdisi arzusu 2025

Ama keçiden beri hiç uyku vermedi adamge. Kim sizin işinizin hakkı içip verin dedi. Kolukunuzu paktık verip uxula verin. Bula yok almaydı. Ağzınızı çay kap kap kılın ha? Kim onun işki içip verip du? Yeni kıyatçıya kılıp uxulatmasanla sağçığı məlum kılım ha? İşinizin içip vermesiniz. Ağınem paş çivin aynıp uçup girgen oxşamamdı yatığınızda. Sağçığı məlum kılım ha? Məlum kısınız kılmam siz. Araq içi kanun kılap emez du? Şundaq mı? Kanunu xilap mı, əməs mı? Hazır görürsüz. Boyu 1 metr 60-ı aran ulaşdığın bu paka xoşnamının zəhərdək kepi sonaklarımdan ötüb getdi. Və yatağı kırıp, teğ ətliyəndi kolumu ağan formamını kip, pəs küçüşdüm. Və dərvası turvatqan amalıq saxlıq ocudun işkini əyəşdürüb gilib, alı tağıl toğlu şivatqanının işigini zərdə bilən qaxtım. Kim o? Aca işini, mən saxçı. Ağınla, sağçı deydi o. Sağçı? Sağçı mekan? Öteme karapakay. Asma maykısının koluna kır gözlüğen yerine beşini tıkılağın birisi gelip işini açtı. Ve beni körüp la. Oy, rastı sağçı ken o. Sağçı kaptı. Degenece, jügürüp kırıp getti. Onun kendinden bastırıpla yatağı kırdım. Netçe minutun içine sağçığı özgürüp kırgen beni tazı tonumadı mı, ya ki sel hodukıp kaldı mı? Baya muzgut tarangı atkandaki sözle atkan odlu hoşnam, bir sıkıntı kekken idi. İki neper amalı koğduğu için yardım bilen bu yatak kırvağın odlu hoşnamdan başka, üşmesini oğuşlu kaldı pes küçüşür bitip, amalı sağlı hocalığa olanın ailesiyle haber kılıp, ailesiyle salamet tapşırıp bir işine havalı koyup yatak kaydıp çıktım. Yatığım kusuk bırak ketken idi. İçimde bu meseleni netçimanı tılığaş yeni sürttüm. Derizini içip hava almıştırdım. Sınlım çamdanımı silip koygan ətirini ilip yatağı çaştım. Şundaktımı koridordun göpüldek kırvatkan harak poruqi burnumun ətirapıdla leylep şürettim. İşkini zerdiblen yaptım ve kimimi almıştırıp uxlaş üçün yattım.

Hörmetlik radyo anlayışlar programımızın davamlaştırı vatimiz poyuzda 24 yaşlık bir yigit derizinin sırtı kırıp vakır etti. Dada karan derekler bizge ergişip kelip atıdı. Yaşangan dada külümsirep koydu. Udulu'daki orunda oturuşkan yaş er ayal çöp çoğunlu yigitinin balılaş kılıklarına yestaşlık nazir bilen karap koydu. Yigit tosattın yanı vakırdı. Dada karan bulutlamı biz bilen birlik kelip atıdı. Yaş ayal çıdap duranmay, yaşangan kişi gümündak dedi. Balınızın yakşırak bir doktor.

Әсөйімлік достыла, программымызын дамылаштыруатымыз, güzel sözlerimizini huzurunlağı sunuduğun demlerimiz yitip geldi. Kinemizse güzel tevsiye karakterlik sözlerimiz dağımlıq silenin huzurunlağıdı. Hayat şamal dek, yaşlık çakmak dek, mal dünya tağdın şükken su dek. Muşulanı bilgen işken siz ömür boyu güzel işlanı kılın. Öy imaret, bağvaran, mal dünya, yaşlık ve yeryüzüdeki hemmi canlıkla mengülük bulanmaydı. Mengülük boluluğunu pekat şan şerep dur. Yaşlılarının ızıdın menin bilimliklerini kadirlen. Çoğlarını hürmetlen. Pezilitinizini, abroyunuzunu saklan. Yaşlılarının yolu hemen güzel dur. Adem yaşlıkı da tırıssa, yaşanken de onun halavetini gördü. Ömür boyu yaxşı iş bilen şuğullansa, ömür boyu halavetini gördü. Bəxit güzel pəzilətdən geludu. Pəzilətdən türlük yaxşı iş şərkətlə barlıq geludu. Pəzilətdən şanı şöhrət tuğuludu. Hər bir adam güzel qəlqik buluşu, hər bir işi da nəticə yartış gerək əlbəttə. Pəzilət kişiləni mənivi baylıqqa, köngül azadilikigə, arzu tiləkkə şan şərəpkə yetküzdü. Her bir anlıqçılarımızga, her bir dostlarımızga güzel pəzilətinin yar buluşunu ümit qılımız. Güzel nəticə, güzel küllə her vaqt silənin bolsun. Penəmizsə, nadır naxşılarımız davamlı silənin huzurunlardır.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

çekiş hıyalarga, yani bu işinin muşundaklı buldu kısı bulmaydı gandek. Bir nemisi kemlap kaldı gandek, mengü kaydırıp kagili bulmaydı gand, kandak durup rakammetlik neresini yoktu koygandek, bir hıl ögünüş toyğısı arlaşıp getti. Onun yoktu koyuvatkını neyme? Kandakı ganda onu kaydırıp kelaleydu. Kayser bu haqtı köp oylandı. Ama bu sual onun kalısıdaki nurgun suallar sıkırıp hıralışıp getti. Kayser kaydıp kegendin kin, hotunuğa acer işte olursa da eğiz aşmadı. Şunundan itibaren o üzüm seyti bağılımı bağmaydıgan. Her günü tegidek şarapettin pul soru bilip harak içidigan boldı. Şarapet o pul degen haman onunğa harak işgüdek netçi on yön beretti. O emdi Kayserge saxt pul berişke beytin anmaydı. Çünkü o Kayser'nin pulunu elipla mahalletki dukanğa harak işgili bardağalıqını beretti. Kayser əsli aksı qametnin pikirini qobul qılıp əqil bilen iş qınmaqçı. Şarapet bilen acırışıpla işini tügetmekçi. Turmuşini qaytının başlamakçı boğan idi. Muşında qığanda həm meylenge paydalıq bolduğalıqını mı düşünüp yetken idi. Bıraq o özünü kontrol kılamay vatatdi. Onun hissiyatı əqildin üstün kil vatatdi. Kayser kandak bolsun, özünün jigitlik hororunu sundurgan bozuk otun bilen karı kölenginin adibini berişini oylaydı. Kayser'nin nurgun oyları arasığa akıl bilen işkınmakçı boğallıqının özünün cüretsizdiki ikerliki. Bundak cüretsizlik kısı bombaydı galıqı. Bir ömür arnımız içi de yaşaydı galıqı. Bundak yaşaşının ölümdün pärkı yokluğu toğırsıdaki oy, yani üstünlükü ötüp, onun hərkitini tizgenge almaqtı idi. Hərkitim harak işkendin kin, bayıqı oyu kutırap, onu ər kişidek boluşka. Karı kölengünün cacısını berip, ar numusunu aklaşka önde etdi. Xotununun onunla yüz gelenmeydiğen işkigan turuqluq, şünce məğrur turuşi onun cindin ötüp getken. Onun gururunu bəkli ayaqa sıkıgan idi. Onun muşları tügüldü. Kalları şuvuldu di. Boldi. Kararımdan yanmayman. Bu buzuqlarının ədivini berimən. Onu bu kararığı keltürgini, xotununun onunla yüz gelenmeydiğen işkigalı kılı əməz. Belki şundaq işini kılgan toruqluq, onu pəqatli közge ilmay, onun aldıda yanı gadiyip turuşu idi. Vahalanki o tohumu cüretsizliki sebebidin özünün munda korkunuşlu karar kegelikini itiraf kılışkı peydin ama etdi. Şükürlədə onun her günü harak iç arqılıq izdavatkını cüret, özünü arnı muskı koyğalanın cacısını bəgüdək cüret idi. Kayser her günü harak içip kaytaşıda karı

12. Bab Beyt Eytişiş Saud Kuruş işi, Kayser'nin toy işi, Cemil Han'ın ölümü, Kayser'nin katırlı kılışı katarlık bir katar sebeple tüpeyildin, bir yılda kendine sürülüp getken bu sumu, Aysim Han, əsli plan boyunca tek işlerinin boş mezgillerinin biri de, Azadem ailesi dikilerini mihmanı çakırıp aldı. O Azadem'ye, Günlü sana ağaç gelişini alahide tapalıdı. Bunundan ilgiri Aysim Han, oğlu Kahir'den gəp iliş məxsidi de, onun vaxtı da gəpini bir yaxlıq qalışını. Atısının xapı bolu atqalıqın dedi. Kahir apısıga bunun arlaşmasını. Özünün toy işini özü bir tərəp qıldığalıqını etdi, həm də apısıga pat ardı iniq cevap verdiğalıqını mı qoşup qoydu. O, senin hayalı. Bek ümitlenip gitme. Günlü sadek uçuk yoruk, kızgın kızla asan köngüldekini aşkarlamaydı. Hem ademge şunda kızgın boludu. Yahtırmağın ademigimi asallıkça seni yahtırmaymen demeydi. Dedi Kahir, apısının günlü sana mahtap kığan bir talay keplerge suslar hediye bir. Aysim Han oğlunun bu gepinin mu asası badek. Özni baldır hoş bop ketkendek gez kılıp, yeni biraz ümitsizlendi. Aysim Han ofsunup, birdem turup ketkendin kin, öz-özü gep kığandek uğudurap koydu. Ras, bu kız neymiş ki muş kemgiç toy kınmaydı. Bu mısa, men sürüştür bakaymı ya. Kahir, pervasız kıyapetke kırbilip, Apsığı o geplerini kığan bilen, emeliyette apısının gepleri onunla təsir kılmay kalmadı. O, Gülnisa'nı obdan biletti. Gülnisa adette kişilerin hemisiyle oxşaş kızgın bolsa mı, ama asallıkça başkalarını yaxşı görüp kaldıqalarını emez. Kahir apısının bugünkü geplerden yeni azraq təxirsizlik purukını mihes kaldı. O apısığa İhtiyatlan cevap kaydırgan bosumu, Gülnisa doğrusu da əstaydıl oyğı battı. Ras, Gülnisa neymişki ta hazırgıcı toy kımaydıgandı. Bunu sonra baksınayım bolatdı. Ola, şünce yıladın boyan yaman emes münasuvatını saxlap geldi. Her kancı bolsa, bunu sorap koyğanga ada cüda bop getmez. O əmdi otdırgı çıxmısa, Atısı bilen apısı otdırığı çıkı dek. Bu, onu osal kığın emez mi? Kahir bilen Gülnisa kiçigi de daim birli oynaydı. Azadem, özüm zarğı hizmet bilen kegende, bazda kızlarını birli elip çıkıp, Aysim Hallan'ın ikide koyup koyaktı. Kızla, Aysim Hallan'ın üyü de onun oğulları bilen birli oynaydı. Bulup mu, Gülnisa, Özü bilen tən tüş boğan Kahir bilen bəkli çıxış etdi. Gülnisa şəhərdə oqu etdi. Kahir bolsa yezdə oqudu. Kiyin işkilisi bir yılda Ali Məktəbkə oqışqı örümcək gəldi. Gülnisa yezigilik şöyənigə. Kahir Şincanda şögə oqışqı ötkən idi. Ola daim uçuruşub duratdı. Kahir Gülnisa'dan pekat bir neçe aylık çoğun bolsa mı, Gülnisa kaçanladın doğru Kahir'ni akıdap ögünüp kaldı. Ali Mektep'e çıkan din kim mu, Gülnisa burun kudaklı Kahir'ni akıdap ata verdi. Kahir mu onu öz sığınız tek yes kılattı. Bırak kiyince Kahir Gülnisa'nın sığınızı emez, belki yaş güyen adım ikerliğini yes kıldı. Kahir, özünün usulü boyunca köngül ızarkıga mı buldu? Bırak, Gülnisa'nın inkası ızcıl roşan bulmadı. Kahir bilen belgelik arlık saklap geldi. Kiyin ula mektep bütürüp kaytıp geldi. Gülnisa imtihandan ötüp, hizmetke düşkendin kiyin Kahir özünü Gülnisa'a layık emez dep karap, onundan özünü bırakıl tattı. Gülnisa bəzdə
dehqonchilik maydoniga kelib qolsimi Qohir bilan uchrashib qolishdan, paranglashib qolishdan o'zini qochirib yurdi. Vaqtning o'tishi bilan Qohir bundoq o'zini qochirib yurishning masalani hal qilish usuli emasligini payqadi. Chunki u Gulnisani zodila unutyapmadi. U aqliy jihatdan baldurla o'zini bu qizning xili emas deb qarab umidini uzgan bo'lsa-mu, ammo hissiyot jihatdan o'zini kontrol qilishga, qizni ko'ngildan tamoman chiqirib tashlashga amalsiz edi. Chunki bu qiz uning qalbiga mahkam o'rnab ketgan edi. Opsi uning ko'nglidagini sezib, uningga boshqa birsin tonishtirmoqchimi bo'ldi. Biroq opsi urug' tuqqanlari yoki og'inlari uningga biror qizni tonishtirmoqchi bo'lsalar, Qohirning ko'z oldida uning qalb ekranidagi Gulnisa paydo bo'ladi-da, tonishtirilgan qizning chiroy shaklini, bo'y turqini, yurish turishini, kiyinish yasinishini, xulqi mijozini, ish qilib hamma tarafini Gulnisaga birma-bir selishtirib chiqadi. Yoki kulgandagi tabassumi, yoki xafa bo'lgan chog'dagi chiroyini turishi va yoki qayrilib qarashlarini degandek qilchilik bo'lsa-mu bira yormaydigan yeri chiqqichi selishtiradi. Bira ivan topmog'icha bo'ldi qilmaydi. Ondan ko'nglida ashu kichikini yormaydigan yerni sabab qilib bu qizni yoqtirmay qoladi. Shuning bilan ish oldirash, ishlab besilganda ondan bir gap bo'lsin degandek bahonlarni ko'tirib chiqib rad qiladi. Mushundoq yurgunimi 3-4 yil bo'lib qoldi. Mushundoq ketibasa Qohir o'zining to'y qilolmay qayri yigit bo'lib qoldiganligiga ko'zi yetdi. Qayrishqandak Gulnisamu hozir qadar to'y qilmadi. U qiz to'y qilib ketgan bo'lsa Qohirning umidi tal-tukis uzilgan. Andin ko'zni yumibla opsi topgan bir qiz bilan to'y qilgan bo'ladi. Qohir Gulnisani qayta izlab bormasa, uning bilan yuz turani paranglashib, uning ko'nglidagini bilib baxmasa, ko'ngli faqat tinmaydiganligiga ko'zi yetdi. Oxiri u qat'iy niyatga kelib, Gulnisani izlab berishni ko'ngliga pukkan bo'lsa-mu, biroq yanada amaliy harakatga kelishda tavrinib qoldi. Chunki u Gulnisani izlab berib, orni o'chiq qilib yetiman desa, eng oxirgi kichikkina umidningmi yo'q chiqishdan qo'rqadi. Uningcha mushundoq visolsiz oshiq bo'lib yurishmi butunlay umidsizlik patqig'i patqandan yaxshi edi. Hech bo'lmaganda hozirgi ahvolda o'zi yaxshi ko'rgan qizni kichikkina umid bilan bo'lsa-mu yod etib sig'inib turolaydi. Biroq orni o'chiq qilib yetiman desa ish aplashmay qolsa ko'nglidagi kishisini yod etishning sig'inishning hojati qolmaydi. Zo'mu-zo' yod etgan sig'ingan taqdirdimu aslidagi shirin azob ochiq azobga aylandi. Qohir bir umr shirin azobni tatishga roziki ochiq azobga kelishni xohlamaydi. Shunga u Gulnisa bilan ko'rishib orni o'chiq qilib yetadigan planimni o'ziga o'zi uydagi ishlar oldirash inimning ishi degandek har xil bahona sabablarni ko'rsatib keyniga surib yurvatatdi. Bugun Aysimxon o'g'liga otsin dasta qilib yana bir qitim palga berib uni tezdan bir qarorga kelishga qistadi. Opsining bu qig'ini uni ham xush qildi ham sarasimiga soldi. Qohir yana Gulnisa to'g'risidagi umr bo'yi unutyamaydigan aslamla qo'yniga sho'ng'idi.

0: Uzungu yugurishini bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlana ichu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan o'sha daqiqada o'sha bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sırtta aptap ne mi degen yaxşı?
5: Yol boyunun manzarası ne mi degen güzel?
2: Hava ne mi degen sap?
3: Yürünla sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylayın.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.